0: Tuş'la hit müzik
1: burada.
0: Burada.
2: Fenomen.
3: I've seen the devil dance on sunset.

Müthiş bir uyku açan şarkı Give It To Me ile saatimiz 7.06 oldu. Global DJ's geride kaldı. Sabah modundasın. Günaydınlar Serdar ben. Bugün de o ne dek müzik dünyasının fenomenleriyle buradayım. Y2K

0: geldiğini ve bunu olgun sayılabilecek bir yaşta yaşamaktan keyif aldığını söylemişti. Mr. Know It All da buradaydı. Teddy Swims. Burası Radyo Fermen, iyi sabahlar. Serdar ben, sabah modunda This Is What You Came For'la Cavendish Rihanna buluşmasını hatırlayacağız ve öncesinde ise Temper City Self Aware burada, unutma.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum Hit Müzik.
3: Radyo Fenomen'de

fazla dünya müzik sahnesinde duymaya başladığımız dönemdeki şahane bir işbirliğiydi. Rihanna'yla This Is What You Came For sonrasında sabah modunda mikrofonda şimdi Derya Uluğ var şımarıkla.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: sevmiyorsan ve benimle birlikte olmak istemiyorsan bahaneler üretme diyor şarkı. Biraz o temada ilerliyor. Karin, Don't Call 911. Burası Radyo Feremen, sabah modundasın. Birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Mesela 2000 aşağı ne dersin? Super Freaky Girl burada. Öncesine Kitch Creek, Bulumun Garten, Shirin, David, Goodgeno. Kaçırma.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Bir iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın.

0: Fatih Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Basın Ekspres bağlantı yolu Mahmut Bey gişeleri çevresi, Zeytinburnu-Haliç Sultan Gazi Ok Meydanı yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Kartal Ataşehir'de yine çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: 8 oldu saatler. Günaydınlar. Sabah modundasın. Hügel, Emel, Angel, Ultranate, Moving to the Sun.

Yıldızların o büyülü dünyasında öyle isimler var ki neden yalnız olduklarını bazen gerçekten de anlayamıyorsunuz. O isimlerden biri de magazin dünyasının en popüler figürlerinden Kim Kardashian. Kendisi Kanye West'le oldukça zorlu bir boşanma süreci geçirmişti. Ve son 5 yıldır da yalnız ve geçenlerde katıldığı bir programda işte buna dair açıklamalar yapmış. Tamamen böyle iyileşmek, çocuklarıma, projelerime odaklanmak için bilinçli olarak aslında 5 yıl boyunca kimseyle ilişki yaşamadım diyor. Ama sonrasında şunu da söylüyor. İşte bu yalnızlığa ve kendi düzenime çok alıştım ve işte artık hayatımı birisiyle paylaşma fikri bana daha az cazip gelmeye başladı diyor kendisi. Sabah modundasın. Şimdi Arko ve Kazango ile devam.

0: turnesi o kadar ilgi gördü ki 2027 için İngiltere ve Avrupa'da farklı konser tarihleri duyurdu Tame Impala, Loser. Burası Radyo Ferma, mutlu sabahlar. Sabah modunda birazdan bakalım kimleri dinliyoruz. Olivia Dean So Easy ile burada olacak. Hemen öncesinde ise Email Angel Bad Times'a radyonda kaçırma. Reklam.
1: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden iş

0: herkes.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

İmamoğlu muazzam bir yıl geçiriyor. Bu yılın başlarında sahipliğini bulan Grammy ödüllerinde en iyi yeni sanatçı olmuştu. Olive Dean Soul ise sonrasında sabah modunda LMFAO zamanı müthiş eğlenceli bir hit. Sexy and I Know It.

0: Müzik dünyasının bu yıl popüler olan isimleri arasında en gençlerinden sahne adı olarak kendisine Şişman Baba'yı tercih etmiş Fat Papi. Prostum şehrinde dinledik Freakdown. Radyo Feriment'si keyifli sabahlar. Ben Serdar, sabah modunda az sonra Nea Samsey bir Felix Sen Remix'ini dinliyoruz. Öncesinde ise Ara Beni ile Halise konuğumuz olacak. Kaçırma. Reklam.
1: Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför
5: Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş ayran. İşte

0: Bolgar Altın Kapak Altın Standart.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Reklam.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Köprü hattına baktığımızda 1. ve 2. köprü Avrupa Asya istikametinde yoğun akıcı aksiyonda her iki köprü de yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Merter Topkapı Çağlayan Mecidiyeköy, aksiyonda Halıcıoğlu Haliç Edirne Kapı Merter Haramidere Beylikdüzü aralıklarla etkili seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun, Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğu onu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik.
6: Radyo Fenomen.

Müzik dünyasında Taylor Swift'in yakın arkadaşı olmak anlaşılan büyük bir şans. Bu konuda Bibirex'e cephesinden haberler, paylaşımlar var. Birazdan duyuracağım. Pençe BMC ile Sabah Moduna devam. Mundo Inti Başka.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: radyo fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo fenomende Serdar'la sabah modu.
1: Sabah modu.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, saatler 9. Radyo Feriment'te sabah moduna Temper City ile devam şimdi. Sample Wear.

bazı açıklamalarda işte geçmişte bazı modacıların beden ölçüleri yüzünden kendisine kıyafet vermeyi reddettiğini ve işte bu zor dönemlerde de ona en çok destek olan isimlerden bir tanesinin Taylor Swift olduğunu belirtmişti. Bibi Rexha, New Religion'la dinledik ve sabah moduna Natina Taş'a Becky G buluşmasıyla devam ediyoruz. Bam bam bam.

0: Slater yaptıklarıyla bu yılın yükselişi olan isimlerinden bir tanesi. Özellikle bu Worst Girl in America albümü yılın en dikkat çekici projelerinden bir tanesi oldu. Ona albümden Dance'e kulak verdik. Ve Radyo Feriment'e sabah modunda tabii ki çok daha fazlası yolla. Bakalım kimleri dinleyeceğiz. Royal Gigolos, California Dreaming'le radyonda daha önce D.A.T.I. Take Me There. Kaçırma.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bu.

0: herkes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar

Çoğumuz gün içerisinde sosyal medyayı kullanıyoruz ve önümüze böyle onlarca belki yüzlerce yapay zeka üretimi görsel video çıkıyor. Bunların muhtemelen çoğunu çok umursamıyoruzdur ya da net bir şekilde yapay zeka üretimi olduğu bellidir ama bazen de yani bu görsel yapay zeka mı tarafından mı üretildi bir insan mı merak ediyoruz, bilmek istiyoruz. İşte bu konuda uygulayabileceğimiz bazı yöntemler var. Özellikle işte görselde ellere, parmaklara biraz eklemlere dikkat etmek gerekiyor. Orada yapay zeka tam olarak mükemmel bir şekilde oluşturamayabiliyor görseli. Onun dışında yerlerde görselde anlamsız yazılar, ne bileyim tabelalar falan olabiliyor. Arkadaki nesnelere, insanlara bir bakın. Orada bozulmalar olabiliyor. Işıklarda, gölgelerde falan tutarsızlıklar oluyor. İnsan yüzünü çok pürüzsüz yapıyor. Yapay zeka biraz plastik duruyor. Bir de o gözler, gözlere mutlaka bakın. Yapay zekanın ürettiği görseller, videolarda insan gözlerini büyük oranda ben anlayabiliyorum. Sizler de muhtemelen gözlere biraz odaklandığınızda evet bu yapay zeka diyeceksiniz.

Müzik dünyasında son yıllarda anne olup da işte aile hayatı ve müzik kariyerini bir arada yürütmeye çalışan isimlerden bir tanesi o. Anne Marie Marshmello eşini buradaydı Friends. Keyifli sabahlar. Radyo Feriman burası, Serdar ben ve sabah modunda Ayola'dan Homay. Birazdan radyonda olacak. Öncesinde ise Alan Walker FM Max'in eşinde Fade seni bekliyor. Unutma.

Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469

Etnik müzikseverlerin son yıllarda radarına giren gruplardan bir tanesi, özellikle Türk dilli ülkelerde, ki ülkemizin dışında işte Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan onlara dahil, gerçekten de şarkı epey ilgi gördü, popüler oldu. Ayyola, Homayla buradaydı. Ben Serdar, sabah modundan bugünlük bu kadar. Yarın sabah saat 7'de yepyeni bir sabah modunda görüşmek üzere. David Yatası'ya zaman şimdi.

0: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: herkes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök.

0: Algar Altın Kapak Altın Standart. Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.

katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın, çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailen'de. Bugünden yarına Ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz

akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.

0: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: fiyatlandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

biz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Ataköy yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda birinci köprü her iki istikamette de yoğun, ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürürken Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Florya, Bahçeli Evler Merter, Halıcıoğlu Çağlayan, aksi yönde Sefaköy Avcılar etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Mahmut Bey, Ok Meydanı Kağıthane, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ise 2. köprüye kadar aralıklarla seyir hızı oldukça düşük, Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

ve çok önemli bir randevunuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve sümür testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigorta

0: uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

Hala işte 2025 yazına, dahası 2025 yılına damgasını vuran single'lardan Vanko ve Aya ortaklığı Matinsan Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hitinizi hip hop dünyasından devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de Fat Papi önderliğinde Freak Out.

0: gecenin ikinci yarısında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. İşte güçlü vokalleriyle Teddy Swims ve Mr. Know It All sonrasında 13.16'yı gösteriyor saatler. Maksimum hit müzik. Tabii ki bitmedi, çok daha fazlası bizi bekliyor. The Kid Laroi ve Kehlani ortaklığı, D.A.T.I, Tyrnix ve Mariana Frost ikilisi, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Paro Stellar'la yapacağız.
1: Fenomen kazandırıyor. Radyoda hangi şarkı çalsın?
2: Sen karar ver.
1: Ankete katıl.
2: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala. Detaylar için
1: Fenomen

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

The Kidler Oy ve Kehlani ortaklığı Girls Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler hafta sonuna doğru ilerlerken hatırlatmakta fayda var. Radyo Fenemen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımda. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar hemen her hafta demede deme kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Ve işte listede zirvenin ortaklarından bu haftanın 6 numarası DATI ve Radyo Fenomen'de Tek Mi Değer.

0: gösteriyor saatler ve deme çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak Floyd Manor ve Chris MJ ortaklığı, Chaka Khan ve Lenny Kravitz ikilisi, Ed Sheeran ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Kid Creek ile yapacağız.
1: Reklam.
2: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA Mobil

Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

kolay kolay göremeyeceğimiz ortaklıklar. Müzik dünyasının iki efsanevi ismi Chaka Khan ve Lenny Kravitz'i bir araya getiren Bring the Party Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hipnozu bu kez Ed Sheeran'la devam ediyoruz. Perşembe gününde Bad Habits.

0: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli, daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr. Reklam.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum Hit Müzik.

Taydalı Sahin ve Wiz Khalifa ikilisi prodüksiyon masasında ise Brezilyalı prodüktör DJ Zerp ve işte bu üçlüden Location Radio Fenemen'deydi. Keyifli günler Maximum Hit Müze yine tempoyu düşürmeden bu kez Peggy Goo ve Iris Far ortaklığıyla devam ediyoruz. Radyo

0: Ki hani deyim yerindeyse kalbimi çalan single'larla karşımıza çıkıyor Tame Impala. İşte onlardan sonuncusu Loser Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, 14-16'yı gösteriyor saatler ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Hugel ve Ultranate ortaklığı, Katsai, Panjabi MC, birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Somber'la yapacağız.
1: Reklam.
2: Ben Münce Usaybiyalı olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocuklar.

vardı. Ben DJ Kable'i bir kez daha stüdyoda oluyorum. Ve demedi deme hafta sonunu yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle Fenomen Club'inde karşılıyoruz. Yarın için sürprizlerim olacak. İlk kez duyacağın single'lar, canlı mashup'lar. Cuma saat 24'ten itibaren radyonda ve haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istediğinde, enerjiye ihtiyaç duyduğunda web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'inin tüm bölümlerine ulaşabilirsin. Dans etmek istediğinde aklında olsun. Ve hazır dans demişken işte Hugel ve Ultra Nate ortaklığıyla maksimum hitimize devam ediyoruz. Radyo Fenomen The Move.

Dakikalar hatta hani tarihte verecek olursam tam 16 yıl öncesine 2010 yılına gittik. Keşke ve TikTok sonrasında 14.35'i gösteriyor saatler. Ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak Teddy Swims, Lisa, Ava Max birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Hadise önderliğinde yapacağız.

0: yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

tanıdığımız Lisa solo kariyerinde de başarılı single'larla karşımıza çıkıyor. Ve işte onlardan sonuncusu Savadika Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler Maximum Hit'imize bu kez Ava Max'e devam ediyoruz. Perşembe gününde So Am I.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler, Perşembe saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hit'imize DTI önderliğinde devam ediyoruz.

0: Pekala işte Catherine Grace Garner ya da daha bilinen ismiyle, sahne ismiyle Slater inanılmaz bir yıl geçiriyor. 2026 yılında yayınladığı son albümüyle büyük başarı kazandı. Ve tabii ki bunda büyük katkısı olan single'ı Dance ve Slater radyo fenomenindeydi. 15-15'i gösteriyor saatler, çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Nicki Minaj ve Kim Petras ikilisi, Temper City, Selena Gomez ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Olivia Dean'le yapacağız.
1: Fenomen kazandırıyor. Radyoda hangi şarkı çalsın?
2: Sen karar ver.
1: Ankete katıl.
2: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala. Detaylar için
1: Fenomen.

Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.

Barış ve Kim Petras ortaklığı Elon Radyo fenomenindeydi. Keyifli günler, elektronik dans müzik dünyasına ve dahası DJ'liğe ilgi duyanlar için bir duyurum var. Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle her hafta DJ'liğe adım atmak isteyenler için fırsatlarımız oluyor. Türkiye'nin en köklü elektronik müzik stüdyolarından Future Sound DJ Akademi bünyesinde workshop kazanarak hayallerinize bir adım daha yaklaşmanızı sağlıyoruz. Sosyal medyada Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi profillerini takipte kalın. Çünkü gün içinde kazandıran duyuruları buradan yakalayabilirsiniz, aklınızda olsun. Şimdi ise Temper City ile Maximum Hit'imize devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de

şarkısı genel listelere sıçramıştı. İşte When Love Takes Over Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, 15.34'ü gösteriyor saatler ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Alok ve Alan Walker ortaklığı, Limitless ve General Love ikilisi, Jonas Brothers, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Ava Max'le yapacağız.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Kar Servis noktalarında.
1: Radyo Fenomen.

Maksimum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi Maksimum

0: Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: Fatih Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt Avcılar, Mahmut Bey gişeleri çevresi, Kağıthane Sultan Gazi yoğun ilerliyor. Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir Ümraniye yoğun, Kavacık Ümraniye'de aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Destek gerekince Solgar Esterce.
2: Solgar Altın Kapak Altın Standart. Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: yazmaya başla bakalım, okumaya devam edeceğim. Maksimum Hit Müzik. Maksimum Hit Müzik zamanı, birazdan Take Me There'le başlayacağım. Dirty, ardından Bon Bon, Era Israfi ve Five Innocent ile Brian Mescal'le devam edeceğiz. Sakın kaçırma.
1: Fenomen kazandırıyor. Radyoda hangi şarkı çalsın?
2: Sen karar ver.
1: Ankete katıl.
2: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala. Detaylar için
1: Fenomen

0: şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
3: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: Tepki aramaya devam ediyor. Bugünün sorusu şuydu. Sevgine verdiğin son tavsiye. Gelen mesajlardan bakayım. Açken benimle önemli bir konu konuşma dedim diyor. Gerçekten bu açken sinirlenenler biraz garipler. Böyle açlık öncesi sinir, sonrasında bir sarılma öpme oluyor. Bu yaşayan vardır değil mi? Maksimum Hit Müzik. Bakalım o sırada Maksimum Hit Müzik'te neler var? Hadise Ara Ben ile başlayacağım. Ardından J Balvin, Willy William, Nihente burada olacak. Müziğin fenomenleriyle devam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

Evet, ideal ilişkiyi aramaya devam ediyor. Sevgiline verdiğin son tavsiye neydi demiştim. Eski sevgilinin profiline girmedi. Instagram'da bu geçmişi silmeyenler. Neler yaşıyorsunuz siz ya? Niye giriyorsun bir kere eski sevgiline? Ben onu çok merak ediyorum.

0: Alkü. Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
1: Turbo Marş günü.

0: Latife ardından Maksim Ümit Müziği'ye devam edeceğiz. En sevdiğin şarkılarla sevgiline verdiğin ya da eşine verdiğin son öneri neydi? Yaz bakayım. Maksim Ümit Müzik'se birazdan Dance Later burada olacak. Ardındansa Update'de Second Voice Let Me Be ile devam edeceğiz. Hadi o zaman müziğin fenomenleri geliyorlar.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?

0: Kaçırsan DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Kaçırsan
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
2: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Bulgar Altın Kapak Altın Standart.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
0: Reklam.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt Avcılar, Mahmut Bey gişeleri çevresi, Kağıthane Sultan Gazi yoğun ilerliyor. Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir Ümraniye yoğun, Kavacık Ümraniye'de aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

neydi? Bunu konuşuyoruz. Annenin yanında benimle tartışma dedim diyor. Çok haklı. Her gördüğün indirime kanma dedim ama yine de kanıyor diyor. Bir yerde öğrenecek. Parası bitince. Şimdi sırada Montero var.

0: ilişkiyi aramaya devam ediyor. Sevgiline verdiğin son tavsiye demiştim. Her şeyi kafana takma dedim diyor. Bir tane daha arkadaşının ilişkisini bizimkiyle kıyaslamama tavsiyesi ilişkimizi kurtardı diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Herkesin bambaşka bir şeyi var ya. Nasıl bunları böyle bir aynı kulvara sokuyorsunuz? Bakalım o sırada Maximum Hit Müzik'te neler var? DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Mi, Chico ile başlayacağım. Ardından Glad You Came, The We Wanted burada olacak.
1: Ben Münce Usay Beyoğlu olacağım.
2: Ben Dijital Arkeolog.
3: Ben İklim Mühendisi olacağım.
4: Çocuk.

0: Altis. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
2: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
3: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Turbo marş gücü.

Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye. Turbo marş gücü.

Halkı. Reklam. Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Temiz Görkem'le update'de sevgilinize ya da eşinize verdiğiniz son öneri neydi? Onu konuşuyoruz Instagram'dan gelen. Bensiz başladığımız diziyi sakın bitirme dedim. Ama izlediğini biliyorum, her defasında yolda diziyi izliyor diyor. Ne yapsın? Dayanamıyorsa ne yapsın?

0: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.

İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor. Turbo marş gücü.

radyo fenomeni. Maximum Hit Müzik. Radyo fenomende Deniz Görkem'le

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Saatler 19 oldu, müziğin fenomenleriyle, Take Me There'le, Dati'yle hadi devam edelim.

0: Ve son saatte sevgiline ya da eşine verdiğin son öneri neydi? Mr. Know It All eşliğinde yaz bakalım Instagram'dan. Sevdiğin şarkılarla devam. Black Lives burada olacak. Parov Steeler ardındansa Inna India. En özel şarkılarla Maximum Hit Müziğe hadi devam ederim.
1: Reklam. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.

birlikte müziğin fenomenleri devam ediyoruz. Zuhal Çiçen'le birlikte sevgiline verdiğin son tavsiyeleri konuşuyoruz. Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya devam et. Şöyle bir bakalım neler gelmiş. Bilgisayar oyunu tavsiyesi verdin diyor. 42 yaşında hala bilgisayar oyunlara bağımlılığı var diyor. Ne olur oynasa? Oynama o yoksa bağımlısı olacaksın diyorum diyor. Sence olmamış mı bu yaşa kadar? Maximum Hit Müzik'te en sevdiğin şarkılarla devam ediyoruz. Birazdan The Bossa Magnetic, ardından Shakira, Megusta ve çok daha fazlasıyla Radyo Fenomen'le devam edeceğiz. Hadi gelsinler.

0: Evler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova.

bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o. Turbo marş gücü.

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Turbo Marş.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Radyo Fenomen.

Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en...

0: Biz. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Her yemeğin yanında, ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.

0: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent a Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
1: Maksimum hit müzik.
2: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le Update.

0: müzik, hissettiğin müzik.
1: Let me tell you the story of that guy. First you loved,

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.